0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.